0: leşiğin hakkın.
1: Are you in music? Op onderdan 7 punjacht en onderdan 5 punjacht en al